Bo aşitiye, bo dostaniye, bratiye, pişgiriye, bara gaynim bistirin.

terazi. Nerede nasıl görsem aklımı başımdan alır ağzı. Saçlar ışına köpüğü desem kaşları bıçak izi kırmızı. Yakut pullarımı desem ne bu görkem, kanlı göz bebeklerindeki yazı. Beni nasıl büyüledi bilmem, kirpikleri, kirpikleri örümcek kırmızı.

sersem sevdim jilettiyen kızı. Göğsündeki kumrular değsem gagalar sevildi kırmızı. İçersek kezap içer hem sarhoş da olmaz azıp bazı yasak.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki sevdiklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

Radio Veng. Radio Veng. Kuluçi, malaçi, kuluçi, malaçi, kuluçi, malaçi, kaçibaçi, kambalaçi, kuluçi, malaçi, kaçibaçi, kambalaçi, kuluçi, malaçi, kaçibaçi, kambalaçi, hokus pokus simsalami.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: تزیه اشکنه جویا خود یوری پلنه واکری. تریاکیه زافی وقتان سک قد هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنه بیره تدوی کردش. خوبی را مکه. بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شهورمندیه یه تریاکیه یه شارداری آمدیه شارستانی گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0549-929-0566 یان زی آلو 350 هیره.
3: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
6: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, danıtlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
7: Saraylı künefe ve katmer.
8: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
7: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
8: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
7: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
8: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
7: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
8: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
7: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
8: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de Saraylı Künefe'ye bekliyoruz.
7: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
8: Adres Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
7: Telefon 0501 011 0202.
5: Reklamları dinlediniz.
0: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır. Televizyon.
9: Sadece bir kez kendim için bir şey yapmak istedim.
10: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kehribar'la Boncuk, Kayıp Robot, ormanda yaşayan bilim insanı Palaz Efendi uzun yıllardır üzerinde çalıştığı robot projesini sonunda tamamlar. Ruzi adını verdiği bu gelişmiş robot aktif hale geldiğinde Palaz Efendi'yi analiz eder ve ona sevgiyle Palaz Baba diye hitap etmeye başlar. Kısa sürede aralarında güçlü ve duygusal bir bağ oluşur. Ancak Ruzi'nin şehir merkezindeki büyük tanıtımı sırasında beklenmedik bir olay yaşanır. Ruzi aniden ortadan kaybolur. Bu gizemli kayboluş yalnızca orman ya da büyük bir paniğe neden olmakta kalmaz. Medyanın ve herkesin dikkatini de üzerine çeker. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Orhan Bal yapmakta. İyi seyirler.
11: Orman ya da eğlence başlıyor.
12: Onu bulmak için her şeyi yapacağız.
13: Bulmamız gereken kayıp bir robot var.
12: Lütfen onu bul çocuklar.
5: Sinevizyon. Radyo Wave.

0: yeniden iletin.
1: Selam okulam Pejano, Gondino, Bajarino, Zane sebe peşte xewe, li ser taşte, nav arabe, çe li ser karbi, çe nava bostan, li bajir bi anji gundan, dem demane jiya sebe heye. Beng radyo etke mevane, mevane bernameya Selam okulam, ku dengo rengi civakiye. Bi kelecan bi daqazo heviyen ve, bi enge rojen hefteye, taşte ya rahi deruniye kwa, bi bernameya Selam okulam, derbas bikin.
2: Öpüşgiryabambilet.com.tr Slavoglav despedike.

Em çin ji strambe hunermen roşan bekenem çin strang ku derbke. Tişe gala gala acib ez zanım ku ev Camir hat albüm ek dida 10 sal 15 sal bayna edi nema edi çu nine ji kerem ha eger ve agahi ek tişe ji hebe yani me agah derbke brastiya yani cinema ez de ne gerim peyda ne kerim peyda ne ker ne ker albüm ek de uçu o brasti ci denge gala gala ki taybet heye yani brasti malo ve hazacara ava be eger kesek mi nas ki me agah derbke yani yani ek ji hayalim min ev ek ve zvi Camere ببینم ام بچن هایلا کنه لیلی مالا منه وای وای ام گهدار بکنم برگیرم

0: Reklamlar.
1: Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê tên vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
3: www.bambilet.com.tr ویمار پریجی بی نکن دشیان روشانه ده و جواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مار پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا اگاهین زیده تر مار پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
4: تو جی دکاری دی جیان آخوه در رو پلک نو وکی هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیز کرن جی به نجداری تی درباز کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-05-16 Anji Alo 153
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 7725. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Öpüşgirya bambilet.com.tr Slavuglav berdevamdike.

Bırak.

0: Bi pişkiriya bambilet.com.tr Slav u Glav Qediya.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: No, veng, venge şimal.

0: Reklamlar. Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: تزیه اشکنا جویا خود یو ری پلانه واکری تریاکیه زافی وقتان سکه قد هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوبی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شهورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا امبدیه شارستانه گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0539-929-0566 یانزی آلو 05 سوهیری.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza

0: 0850 777 3121.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Saraylı künefe ve katmer.
3: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
2: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
3: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
2: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
3: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
2: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
3: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
2: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
3: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
2: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
3: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
2: Telefon: 0501 011 0202.
4: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram: Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Berbuçuna Allah.
1: Çule, çule, çule.

0: Reklamlar. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
1: Canı ciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canı ciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canı ciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canı ciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özen fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin, hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Hepimiz Mandalorlu bir ödül avcısıyla bir çocuğun hikayelerini duyduk.
1: Sadece imparatorluk savaş suçlularını avlarım. Elimdeki tüm kötüleri teker teker yok edeceğiz.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Star Wars, Mandalorian ve Grogu. Karanlık İmparatorluğun çöküşünün ardından geriye kalan savaşçılar galaksinin dört bir yanına dağılmıştır. Yıkıntıların arasında yükselen yeni cumhuriyet, başarılı isyanın zorluklarla elde edilmiş kazanımlarını korumaya çabalarken, deneyimli bir Mandalorialı, ödül avcısı olan Din Djarin ve onun genç himayesindeki Grogu'dan destek alır. Bu ikili, Rota ve Hutt'u kurtarmakla görevlendirilirken, parçalanmış imparatorluğun dört bir yana dağılmış az sayıdaki savaş ağası, yeni düzeni istikrarsızlaştırma ve iktidarı yeniden ele geçirme girişimlerini sürdürmektedir.
0: Bize bir profesyonel gerek.
1: Sıkı tutun.
0: Onu korumak için yanında olmadığında ne olacak?
1: İyi misin?
2: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenini John Favreau yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Pedro Pascal, Sigourney Weaver ve Jeremy Allen White var. İyi seyirler.
3: Ben de oluyorum. Acı çekeceksin. Sonra da sıra ona gelecek.
4: Canavarlar.
5: Cinevizyon.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: Reklamları dinlediniz.
1: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: Radyo Wave.

0: Reklamlar. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzet ve mutluluk bir arada.
1: Le bajare dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê tên vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
2: تو جی دکاری دی جیان آخو در رو پلک نو وکی هر چی قاس جار نان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-05-16 Anji Alo 153
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
4: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli, tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536-396-0254. 0536-396-0254.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532-489-7424. Reklam kazandırır.
7: No, Veng, Venge Schmau.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi içinde gerilimler bizi ilgilendirmiyor derken, barış ve demokratik toplum sürecine katkının tüm siyasilerin görevi olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, barış ve demokratik toplum süreci kapsamında yürütülen komisyon çalışmalarında partiler arasında önemli bir uzlaşma zemini oluştuğunu belirterek, ortada böylesine önemli bir kazanım varken bunu kaybetmemek, oluşan geniş mutabakatın gerisine düşmemek lazım dedi. CHP'den 111 milletvekili ortak bir açıklama yaparak olağanüstü kurultay çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada yaşanan krizin ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir denildi. CHP'li 27 milletvekili ise çağrıya katılmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu'nun mutlak butlan kararı ile görevden alınan Özgür Özel'in yapacağı CHP Meclis Grup Toplantısı başvurusu Meclis Başkanlığı tarafından kabul edildi. CHP Meclis Grup Toplantısı bugün saat 13.30'da Meclis Büyük Grup Salonu'nda gerçekleştirilecek. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmayan seviyede demokrasimize zarar verici noktaya ilerlemektedir açıklaması yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, siber suçlarla mücadelede kararlılık mesajı vererek siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmalarımızın aynı kararlılıkla ve tavizsiz şekilde çalışmaya devam edecektir dedi. Düzce'nin Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'li Akçakoca Belediyesi Meclisi'nde AKP'li meclis üyesi Alev Ünal başkan vekili oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kütle indeksi incelendiğinde 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı 2022 yılında %20,2 iken 2025 yılında %21,8 oldu. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2026 yılı habubat alım ve satış fiyatlarını duyurdu. Yeni sezonda TMO, makarnalık ve ekmeklik buğdayın tonu için 16.500 TL, arpanın tonu için ise 12.750 TL ödeme yapacak. Dün yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen Ahmet Spor Olağan Genel Kurul toplantısında Nait Eren ikinci kez başkan seçildi. Sanatçı Mikail Aslansur Belediyesi ve Sanatça'nın düzenlediği konserde Diyarbakırlılar ile buluştu. Dağkapı Meydanı'nda düzenlenen konsere binlerce yurttaş katıldı. Kürtçe, Zazaca ve Türkçe olmak üzere sevilen eserlerini seslendiren Aslan'a dinleyiciler de eşlik etti. Diyarbakır Beşnoğlu cezaevinde 10 yıl tutulan Hüseyin Barış, 12 Eylül zihniyetinin halen cezaevlerinde devrede olduğunu belirterek barış isteniyorsa acil bir şekilde adımlar atılıp geçmişle yüzleşilmelidir dedi. Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi. Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Enkasır köyüne 3-5 kilometre uzaklıkta bulunan Dera Derik Manastırı bölgenin önemli tarihi ve inanç merkezlerinden biri olarak biliniyor. Günümüzde büyük bölümü harabeye dönüşen yapı, bakımsızlık ve definecilerin yaptığı kaçak kazılar nedeniyle her geçen gün daha fazla zarar görüyor. Kilisenin yakınında yer alan su değirmeni ve halen kurumayan meyve bahçeleriyle ünlü manastırın etrafında birden fazla kaya mezarları da bulunuyor. Van'ın Saray ilçesine bağlı Avzer Kırsal Mahallesi'nde 28 Aralık 2024 tarihinde asker kurşunuyla hayatını kaybeden Seyit Han Durdu'nun ölümüne dair yok denilen görüntüler askerlerin telefonunda ortaya çıktı. Ayrıca askeri bilirkişi de duruşma öncesi dosyadan çekildi. Ankara'da Ethem Sarısülük anmasında gözaltına alınan gazeteci Sema Bingöl ve 23 kişi adliyeye sevk edilecek. Iğdır'daki Uğurca Gölü eriyen kar sularıyla doldu. Aras Dağları'nda 2200 rakımdaki göl birçok kuş türünü ağırlamasının yanı sıra yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını da karşılıyor. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında 89 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 4,6 milyar lira değerindeki 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi Türkiye'de Mayıs ayında farklı tarihlerde yaşamını yitirenleri anarak geçmişle yüzleşmeden toplumsal barış sağlanamaz dedi. Meslek hastalıklarının iş cinayeti olduğunu vurgulayan Dr. Mehmet Zencir, Türkiye'de meslek hastalığı tanı sürecinin sıkıntılı olduğunu belirterek, çünkü ilgili yetkili kurum ve bakanlıklarca işçi sağlığına sahip çıkan somut bir yaklaşım yok dedi. Antalya'nın Serik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada 5 işçi kadın yaralandı. Kapıkule sınır kapısından Avrupa'ya dondurulmuş ürün nakleden bir şirketin sahibi Barış Koç, veteriner ve X-ray sayısının azlığı nedeniyle günlerce gümrükte beklediklerini ve denetimlerin de sağlıklı yapılmadığını söyledi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nda mayın döşendiği iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, bölgedeki gerilime işaret ederek Hürmüz Boğazı için anlaşmaya varabiliriz dedi. Tom Barak, Suriye ve Irak özel temsilciliğine atanmasının ardından ilk kez açıklamalarda bulunarak ABD'nin amacının bölgede ortak refahı sağlamak olduğunu savundu. Taliban'ın 18 numaralı kararnamesini protesto eden Afgan kadınların Yeni Gelecek Hareketi üyeleri bu kararla kadınlara yönelik şiddetin daha da yapısallaşacağını ifade etti. Danimarka'nın geçici başbakanı Frederiksen, ülkenin tarihindeki en uzun koalisyon kurma süreci olan 69 günlük sürecin ardından 4 partili koalisyon hükümeti kurmayı başardığını açıkladı. İran, Mahabad'da 59 Kürt'ün infaz edilmesinin üzerinden 43 yıl geçti. Katledilenlerin mezar yerlerinin hala bilinmediğine dikkati çeken gazeteci Yahya Serhani, "Onlar Kürt halkının hafızasında yerlerini almaya devam ediyor," dedi. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 32 derece, Elazığ 29 derece, Mardin 29 derece, Van 21 derece, Urfa 34 derece, Muş 24 derece, Şırnak 27 derece, Batman 33 derece, Hakkari 24 derece, Bitlis 20 derece, Siirt 29 derece, Adıyaman 32 derece. Döviz kurları: Dolar 45.92, Euro 53.53, gram altın 6.697 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Wave.

0: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Diziye şikena cüya kudu yavri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet heviye çim bo dana his kerdine la eşkena bera tedavi kerdiş. Xuvir rameke, biyev destekar raşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şehurmendiye ye tiryakiye ye şaredariya Amediya şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539 929 0566 Yanzi alo sev ponca suhiri.
3: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: www.bambilet.com.tr ویمار پریج بی نکن دشیانا روشانه ده ویشواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مار پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا اگاهین زیده تر مار پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
5: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
6: Saraylı künefe ve katmer.
7: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
6: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
7: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
6: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
7: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
6: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
7: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
6: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
7: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
6: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
7: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
6: Telefon: 0501 011 0202.
8: Reklamları dinlediniz. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: Radyo Wave. Radyo Wave.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi içinde gerilimler bizi ilgilendirmiyor derken, barış ve demokratik toplum sürecine katkının tüm siyasilerin görevi olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, barış ve demokratik toplum süreci kapsamında yürütülen komisyon çalışmalarında partiler arasında önemli bir uzlaşma zemini oluştuğunu belirterek, ortada böylesine önemli bir kazanım varken bunu kaybetmemek, oluşan geniş mutabakatın gerisine düşmemek lazım dedi. CHP'den 111 milletvekili ortak bir açıklama yaparak olağanüstü kurultay çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada yaşanan krizin ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir denildi. CHP'li 27 milletvekili ise çağrıya katılmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu'nun mutlak butlan kararı ile görevden alınan Özgür Özel'in yapacağı CHP Meclis Grup Toplantısı başvurusu Meclis Başkanlığı tarafından kabul edildi. CHP Meclis Grup Toplantısı bugün saat 13.30'da Meclis Büyük Grup Salonu'nda gerçekleştirilecek. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmayan seviyede demokrasimize zarar verici noktaya ilerlemektedir açıklaması yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, siber suçlarla mücadelede kararlılık mesajı vererek siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmalarımızın aynı kararlılıkla ve tavizsiz şekilde çalışmaya devam edecektir dedi. Düzce'nin Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'li Akçakoca Belediyesi Meclisi'nde AKP'li meclis üyesi Alev Ünal başkan vekili oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kütle indeksi incelendiğinde 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı 2022 yılında %20,2 iken 2025 yılında %21,8 oldu. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2026 yılı habubat alım ve satış fiyatlarını duyurdu. Yeni sezonda TMO, makarnalık ve ekmeklik buğdayın tonu için 16.500 TL, arpanın tonu için ise 12.750 TL ödeme yapacak. Dün yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen Ahmet Spor Olağan Genel Kurul toplantısında Nait Eren ikinci kez başkan seçildi. Sanatçı Mikail Aslan, Sur Belediyesi ve Sanatçı'nın düzenlediği konserde Diyarbakırlılar ile buluştu. Dağ Kapı Meydanı'nda düzenlenen konsere binlerce yurttaş katıldı. Kürtçe, Zazaca ve Türkçe olmak üzere sevilen eserlerini seslendiren Aslan'a dinleyiciler de eşlik etti. Diyarbakır Beşnoğlu cezaevinde 10 yıl tutulan Hüseyin Barış, 12 Eylül zihniyetinin halen cezaevlerinde devrede olduğunu belirterek barış isteniyorsa acil bir şekilde adımlar atılıp geçmişle yüzleşilmelidir dedi. Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi. Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Enkasır köyüne 3-5 kilometre uzaklıkta bulunan Dera Derik Manastırı bölgenin önemli tarihi ve inanç merkezlerinden biri olarak biliniyor. Günümüzde büyük bölümü harabeye dönüşen yapı, bakımsızlık ve definecilerin yaptığı kaçak kazılar nedeniyle her geçen gün daha fazla zarar görüyor. Kilisenin yakınında yer alan su değirmeni ve halen kurumayan meyve bahçeleriyle ünlü manastırın etrafında birden fazla kaya mezarları da bulunuyor. Van'ın Saray ilçesine bağlı Avzer Kırsal Mahallesi'nde 28 Aralık 2024 tarihinde asker kurşunuyla hayatını kaybeden Seyit Han Durdu'nun ölümüne dair yok denilen görüntüler askerlerin telefonunda ortaya çıktı. Ayrıca askeri bilirkişi de duruşma öncesi dosyadan çekildi. Ankara'da Ethem Sarısülük anmasında gözaltına alınan gazeteci Sema Bingöl ve 23 kişi adliyeye sevk edilecek. Iğdır'daki Uğurca Gölü eriyen kar sularıyla doldu. Aras Dağları'nda 2200 rakımdaki göl birçok kuş türünü ağırlamasının yanı sıra yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını da karşılıyor. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında 89 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 4,6 milyar lira değerindeki 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi Türkiye'de Mayıs ayında farklı tarihlerde yaşamını yitirenleri anarak geçmişle yüzleşmeden toplumsal barış sağlanamaz dedi. Meslek hastalıklarının iş cinayeti olduğunu vurgulayan Doktor Mehmet Zencir, Türkiye'de meslek hastalığı tanı sürecinin sıkıntılı olduğunu belirterek, çünkü ilgili yetkili kurum ve bakanlıklarca işçi sağlığına sahip çıkan somut bir yaklaşım yok dedi. Antalya'nın Serik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada 5 işçi kadın yaralandı. Kapıkule sınır kapısından Avrupa'ya dondurulmuş ürün nakleden bir şirketin sahibi Barış Koç, veteriner ve X-ray sayısının azlığı nedeniyle günlerce gümrükte beklediklerini ve denetimlerin de sağlıklı yapılmadığını söyledi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nda mayın döşendiği iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, bölgedeki gerilime işaret ederek Hürmüz Boğazı için anlaşmaya varabiliriz dedi. Tom Barak, Suriye ve Irak özel temsilciliğine atanmasının ardından ilk kez açıklamalarda bulunarak ABD'nin amacının bölgede ortak refahı sağlamak olduğunu savundu. Taliban'ın 18 numaralı kararnamesini protesto eden Afgan kadınların Yeni Gelecek Hareketi üyeleri bu kararla kadınlara yönelik şiddetin daha da yapısallaşacağını ifade etti. Danimarka'nın geçici başbakanı Frederiksen, ülkenin tarihindeki en uzun koalisyon kurma süreci olan 69 günlük sürecin ardından 4 partili koalisyon hükümeti kurmayı başardığını açıkladı. İran, Mahabad'da 59 Kürt'ün infaz edilmesinin üzerinden 43 yıl geçti. Katledilenlerin mezar yerlerinin hala bilinmediğine dikkati çeken gazeteci Yahya Serhani, "Onlar Kürt halkının hafızasında yerlerini almaya devam ediyor," dedi. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 32 derece, Elazığ 29 derece, Mardin 29 derece, Van 21 derece, Urfa 34 derece, Muş 24 derece, Şırnak 27 derece, Batman 33 derece, Hakkari 24 derece, Bitlis 20 derece, Siirt 29 derece, Adıyaman 32 derece. Döviz kurları: Dolar 45.92, Euro 53.53, gram altın 6.697 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar. Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
2: Plastina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlisina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi, lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyel tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Le bajare diru ki le amede, unji bo revitiyek kharine tene ve khandin. Can Ciger Ocakbaşı le benda veye. Le Can Ciger Ocakbaşı hundikarın goşti berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her vuha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Can Ciger Ocakbaşı jibo kesin ku tamade ve gazanın jibo amedi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Ving.

Sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, s

0: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
1: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin, hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
1: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film, dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shokan'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor. Shokan'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Cage de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
3: Geliyor.
1: Bu dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
4: Dünya artık bana ait.
5: Biz diz çökmeyiz.
6: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
7: Gidelim bebeğim.
2: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQuint yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
0: Gösteri zamanı.
8: Buraya gel.
3: Cinevizyon.
9: Radyo ve Radyo Wave.

0: Merkez Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi xeberanî neyan vernişmadî. Serekkomar Recep Tayyip Erdoğan Diyarker Tengezari u Aluzim yani partiya muhalefeti serinde inan alakadar nekeno u Artsuanke paştida işi prosesi açtı u cemaati demokratik vazife-i peyro siyaset medaranı. Sereki Meclisi'nin uman kurtulmuş Diyarker Çerçeve Ehebatı Komisyonu prosesi açtı u cemaati demokratikte yani partiyanda zeminik mühim epi kardeşi avan biyo uvurnava. Madem ki deskev tüşik vuna mühim desti madesto, gani mane vini nekere u pey sinore ne mutabakati hirayike peyameyo nekeve. Partiya Şarya Komare Rasse Uyumdes Parlamenteran Aşkere Iken Parve Şanker u Vengda işi kombiya işi avarte kerdi. Aşkere idame diyar kerdiş Semedi Krizobiya'ya tevr zirar nedovelat u partiyama gani kombiya işi maya avarte demi tevr nizdi de kombi bu. Distohut parlamenteri CHP 5 tane nevinde işi nebi. Kuaförü Şaradarya Antalya'ya bajarı girdi Muhittin Becek'e tepişte yo Dispori Medya Dijital Şaradarya u mimarik amel desben kerdiş. Der haqi mergi bi guman erojvelat kızmaz AKE elihte nevi sıbada da hazır vistu çarnede dımay bini bir ayışı ceset aya gola avbendi ılı suydame bir diyayış nevera ciper saçlıya despekerdiş. Gori raporu ame tespit kerdişke telefon erojvelat kızmaz dımay hadiseye gülistan doku çevre su şeş roji grevtemendo. Hüseyin Barışoke Dessari Zindani Humara Pancine'ye Amedi Demendi bi Diyarkert Hişmendi Edvesi Eylül'e Hamazi Zindan'da Yeno Cardış Urnava. Eke Aştı Yeno Aştış Kanileski Demide Gami Somti Bere Eştış Udemi Biyartedir Ribri Bere. Dımayike Şaradarya Rubarukya Jole Mergi Derbasi Deste AK Parti bir faaliyeti kulüb ederecik belediye spori hata demek ne diyar ame vınarına iş. Hesabı medya dijitali e kulüb isero aşkereya kurbanı yevne mabi ame para kerdiş. Dilokte operasyoneke heti cendirmeyen ra ame kerdişte hiri tabloyu tarihiyeke bitipi İbrani u bezert ame nuştuş deste serbi u dışıktari zi despent bi. Operasyonu hem vaktke merkezi Cenevşehir Vizdohut Bajaran'da hemveri şebekeyi bahise bir kanuni ame organize kerdişte neva yıl şıktari desbent bi. Operasyonu ke pansı upancaz polisi cide beştar bi ucu de herkiyay şepereyan elinizdi 10 milyar lira Türkiye ame tespit kerdişte vezire adaleti Akın Gürlek dımay operasyonu aşkereye keda uva madarbek pil e merkezi sucire da proke çimbarada bi haki velatı janima u sazgehe peroyi. Kombiya işe asayı cemaati peroyi Ahmet Sporike viziri bi beşler bir eşik gırsı yame organize kerdiş Nahit-i Eren Raya Dine Seyserek ve Çinya. Hönermen Mikail Aslan konseroke heti Şaradarya Suri u sanat çayra organize bi velatı jani Ahmet'idir Ahmet'i het. Bi hezaran hem velatı ji beşleri konseri meydani beri koyu bi. Aslan berarda yukuyu tevr hezkerdi bizvani kurmancı Zazaki u Türki peşkeşkert u goştaran zi deyrani idir vati. Gola Urucaya ıdırı ba ava ve urake heliyaya pırbi. Gola ke koya arası ke berziyatı hezaru dise metreyde ya xerce ke meymandar ya xeylek tevrimi çıkan kena havcadar ya ava hayvanani kovi zivinena. Gore xebera ajansı xeberani mehriye İrani ke sepernano çimeyi agahdar e prosesi müzakere peyva devleti yevbiyaya Amerika'yı taslahı peymanı muhtemel edeyayı hemazi Tahran'da yeno ercinayış u hema cevap Pakistan'o ke mabin çapi vine şankeno ne ameo şirautış. Artışa deyay nakıl kert dımay leşkeri İngilizke vizir amevi diyar kerdiş dünyaya hubeden nayo demet etvikati hempar e barege hete yarani hevleri de leşkerik Amerika yüzü dünyaya hubeden nayo. Derhaki hadiste de ciper saçlıya desbe kerdiş laher duvela tanzi detay sebebi merge leşkeran pare ne kerdi. İranî dımay idam kerdişi Mehrdat Muhammedinia u Aşkan Malekike aynı dosyada tepişte bi agahî arman marifeti razî nina grevtiş. گوشتار عزیزی مامی پینی خبرانی خوب ما نویشیده.
1: رادیو وینگ

0: Reklamlar.
1: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bide hîskirin jî bi nijdariyê tê derbas kirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkan e. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
2: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
3: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Neyin reklam kazandırır? Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

0: Bu kazı alanının amacı Pontus Kralı Komnenos'un mezarını bulmak.
1: Pontus Kralı Komnenos'tan kalma bir hazine.
2: Benim işim olmaz Çevil Hanım, Mehul Hanım.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oflu Hoca Altı Define. Film peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altını üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık. Karadeniz'in kendine has eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir define avının içine sürüklenir. Peşinde oldukları şey ise tam 150 milyon dolarlık bir hazinedir. Ancak defineye ulaşmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, beceriksiz planlar ve birbirinden absürt olaylar ekibi sürekli kaosun ortasında bırakır.
4: Hocam buldum.
5: Evet, o öyle çıkarmıyor.
6: Hop, bismillahirrahmanirrahim.
7: Ulan hocam!
8: Hocam bir ses geliyor. Galiba bulduk.
7: Ya Allah! Bismillah.
3: Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin var. İyi seyirler.
2: Ha, bu takım çantası nedir oğlum?
6: Bu Komnenos'un şarap çana kasanın içindeyse çarptın.
2: Komnenos piri güç yapmıştı peki şifreyi. Peki uğraşmayız. Bir de bu tarafından düşün. Bak sen hep tek taraflı düşünüyorsun.
6: Aa, bola ki hocam inşallah.
9: Sinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya alo 153.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, çözmeye çalıştığımız mesele siyasi temsil ve tanınmanın yerine getirilmesi meselesidir. Bu kapsamda çerçeve yasa demokrasinin kök hücresi olabilir dedi. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından alınan Özgür Özel tartışmalı mutlak butlan kararının ardından partisinin ilk grup toplantısında konuştu. Kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür diyen Özel, partiye yönelik gelişimlere karşı direniş ve birlik vurgusu yaptı. Özel, sokağın öfkesini biliyoruz ancak görevimiz bu çatı altında öfke değil, direniş, mücadele ve umut taşımaktır derken yaşanan süreci büyük bir kumpas olarak nitelendirdi. Özel, şimdi yaşanan o iktidara gelecek olan partiye darbedir. Karşımızda 5 Kasım kurultayını hazmedemeyenlerle 31 Mart yerel seçimini hazmedemeyenlerin yani mutlak sultanla mutlak butlanın ittifakı vardır dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son dönemde kimi zaman hayretle kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez, kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Her kim olursa olsun milletin emanetini kişisel çıkar alanı olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin sorumluluğudur dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Seyit Aslan, mutlak butlan kararının yalnızca CHP'yi değil, seçme ve seçilme hakkını hedef aldığını belirterek bu mesele artık Türkiye'de yaşayan milyonların meselesidir dedi. ESP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan Polen Ekoloji Kolektifi üyesi Cemre Nair hakkında adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi kararı verildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Rojolat Kızmas'ın dosyasının kopyasının Gülistan Doku dosyasına ihmal edilmek üzere talep etti. Ankara'da Ethem Sarı Sürük anmasında gözaltına alınan gazeteci Sema Bingöl ve 5 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyet ifadeleri tamamlanan 16 kişi ise Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. İçişleri Bakanlığı 21 ilde DAEŞ'e yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinin kafesinde 8 Mart 2025'te ateşli silahla Merve Nur Yararlı'yı katleden ve SK'nin de yaralanmasına neden olan Bülent Arpacı'nın yargılandığı davanın 3. duruşması Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Merve Nur Yararlı'yı katleden fail Bülent Arpacı'nın hasta olduğuna dair söylemlerini dikkate alan mahkeme ATK'ye sevk edilmesi yönünde karar verdi. Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul Arnavutköy'de inşaat şantiyesinde vinç devrildi. Yaşanan kazada vinç operatörü Şerafettin A ve Adem A isimli işçi ağır yaralandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin aday belirleme sürecine ilişkin yürütülen soruşturmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 5 milletvekili hakkında fezleke hazırlanması talebini içeren dosya bakımından yetersizlik kararı verdi. Dosya değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olan tramadol etken maddeli 12 milyon 400 bin adet kapsül ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Antep'te kaza sonrası iki grup arasında trafikte başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekme, tokat, sopa ve kesici aletin kullanıldığı meydan savaşını aratmayan kavgaya dönüştü. Kameralara da yansıyan olay sonrası çalışma yapan polis kavgaya karışan 6 şahısı yakalarken bir şahsı tutukladı.
Giresun'da 18-29 Mayıs 2026 tarihleri arasında etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelan ve kaya düşmeleri nedeniyle Bulancak ilçesinde toplam 33 konut tedbir amaçlı tahliye edildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunarak, ABD Başkanı'nın Netanyahu'yu Beyrut'a yönelik büyük bir saldırıdan vazgeçirdiğine dair iddiası, Washington'ın barış yanlısı olduğunun bir göstergesi olmaktan ziyade, ABD'nin Siyonist rejimin saldırılarını doğrudan yönettiğinin bir kanıtıdır, dedi. Dünya Meteoroloji Örgütü, El Niño'nun küresel sıcakların yükselmesine ve aşırı hava olaylarının artmasına yol açabileceğini bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada son 24 saat içinde 24 ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği bildirildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bidehîskirin jî bi nijdariyê tê derbaskirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, Parka Sumerê, Mala Bikevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, danıtlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
3: Canı ciğer ocakbaşı. Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canı ciğer ocakbaşında yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz canı ciğer ocakbaşında lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canı ciğer ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wêjewere gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
5: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç. Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20

titrek bir mum alevinin havaya bıraktığı bulanık bir iz ve göz gözü görmez bir sis değildik biz. Beni bilimle anla iki gözüm, felsefeyle anla ve tarihle yargıla.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, çözmeye çalıştığımız mesele siyasi temsil ve tanınmanın yerine getirilmesi meselesidir. Bu kapsamda çerçeve yasa demokrasinin kök hücresi olabilir dedi. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından alınan Özgür Özel, tartışmalı mutlak butlan kararının ardından partisinin ilk grup toplantısında konuştu. Kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür diyen Özel, partiye yönelik gelişimlere karşı direniş ve birlik vurgusu yaptı. Özel, sokağın öfkesini biliyoruz ancak görevimiz bu çatı altında öfke değil, direniş, mücadele ve umut taşımaktır derken yaşanan süreci büyük bir kumpas olarak nitelendirdi. Özel, şimdi yaşanan o iktidara gelecek olan partiye darbedir. Karşımızda 5 Kasım kurultayını hazmedemeyenlerle 31 Mart yerel seçimini hazmedemeyenlerin yani mutlak sultanla mutlak butlanın ittifakı vardır dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son dönemde kimi zaman hayretle kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Her kim olursa olsun milletin emanetini kişisel çıkar alanı olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin sorumluluğudur dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti. EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, mutlak butlan kararının yalnızca CHP'yi değil, seçme ve seçilme hakkını hedef aldığını belirterek bu mesele artık Türkiye'de yaşayan milyonların meselesidir dedi. ESP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan Polen Ekoloji Kolektifi üyesi Cemre Nair hakkında adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi kararı verildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Rojolat Kızmas'ın dosyasının kopyasının Gülistan Doku dosyasına ihmal edilmek üzere talep etti. Ankara'da Ethem Sarı Sürük anmasında gözaltına alınan gazeteci Sema Bingöl ve 5 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyet ifadeleri tamamlanan 16 kişi ise Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. İçişleri Bakanlığı 21 ilde DAEŞ'e yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinin kafesinde 8 Mart 2025'te ateşli silahla Merve Nur Yararlı'yı katleden ve SK'nin de yaralanmasına neden olan Bülent Arpacı'nın yargılandığı davanın 3. duruşması Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Merve Nur Yararlı'yı katleden fail Bülent Arpacı'nın hasta olduğuna dair söylemlerini dikkate alan mahkeme ATK'ye sevk edilmesi yönünde karar verdi. Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul Arnavutköy'de inşaat şantiyesinde vinç devrildi. Yaşanan kazada vinç operatörü Şerafettin A ve Adem A isimli işçi ağır yaralandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin aday belirleme sürecine ilişkin yürütülen soruşturmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 5 milletvekili hakkında fezleke hazırlanması talebini içeren dosya bakımından yetersizlik kararı verdi. Dosya değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olan tramadol etken maddeli 12 milyon 400 bin adet kapsül ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Antep'te kaza sonrası iki grup arasında trafikte başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekme, tokat, sopa ve kesici aletin kullanıldığı meydan savaşını aratmayan kavgaya dönüştü. Kameralara da yansıyan olay sonrası çalışma yapan polis kavgaya karışan 6 şahısı yakalarken bir şahsı tutukladı.
Giresun'da 18-29 Mayıs 2026 tarihleri arasında etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelan ve kaya düşmeleri nedeniyle Bulancak ilçesinde toplam 33 konut tedbir amaçlı tahliye edildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunarak, ABD Başkanı'nın Netanyahu'yu Beyrut'a yönelik büyük bir saldırıdan vazgeçirdiğine dair iddiası, Washington'ın barış yanlısı olduğunun bir göstergesi olmaktan ziyade, ABD'nin Siyonist rejimin saldırılarını doğrudan yönettiğinin bir kanıtıdır, dedi. Dünya Meteoroloji Örgütü, El Niño'nun küresel sıcakların yükselmesine ve aşırı hava olaylarının artmasına yol açabileceğini bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada son 24 saat içinde 24 ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği bildirildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Bu kazı alanının amacı Pontus Kralı Komnenos'un mezarını bulmak.
1: Pontus Kralı Komnenos'tan kalma bir hazine.
2: Benim işim olmaz Çevil Alan, Mehul Alan.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oflu Hoca Altı Define. Film peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altın üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık. Karadeniz'in kendine has eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir define avının içine sürüklenir. Peşinde oldukları şey ise tam 150 milyon dolarlık bir hazinedir. Ancak defineye ulaşmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, beceriksiz planlar ve birbirinden absürt olaylar ekibi sürekli kaosun ortasında bırakır.
4: Hocam buldum.
0: Evet, o öyle çıkarmıyor.
2: Hop, bismillahirrahmanirrahim.
0: Ulan hocam!
1: Hocam bir ses geliyor. Galiba bulduk.
2: Ya Allah! Bismillah.
3: Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin var. İyi seyirler.
2: Ha, takım çantası nedir oğlum?
5: Bu Komnenos'un şarap çanağı kasanın içindeyse çarptım.
2: Komnenos piri güç yapmış peki şifreyi. Peki uğraşmayız. Bir de bu tarafından düşün. Bak sen hep tek taraflı düşünüyorsun.
5: Aa, bola ki hocam inşallah.
6: Sinevizyon.
4: No, Venge Schmoe.

0: Reklamlar.
1: Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê tênin vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Diziye eşkena cüya kudu yevri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet heviye çim bo dana his kerdine la eşkena bera tedavi kerdiş. Xuvir rameke, biyev destek raşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şehurmendiye ye tiryakiye ye şaredariya Amedya şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sev pancasu hiri.
7: Saraylı künefe ve katmer.
8: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
7: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
8: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
7: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
8: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
7: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
8: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
7: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
8: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
7: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
8: Adres Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
7: Telefon 0501 011 0202.
0: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
7: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
2: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
3: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bin nekin, di jiyana rojane de wêjewere gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Ring.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan de Zuvani Xo, Şeva Erakın de Zuvani Xo. Zuvani ma bindesto, Eyro Estu Sıba Çinyo, Vengdana Şima Hemminan, Vayr Veci, Zuvani.

Arira zırtom ez niyadür radyür Arira voray niseriyizi kemerom Voray amayin yaşenimiz ser Behtu tehti zer yam ser Berihin naratibya Berihin seru tımanımız Dendaru ehki çeberi merdayni Heya Beri Seru tımanımız

havasa. Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye. Çabuk!

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: تو جی دکاری دی جیانا خود رو پلک نو وکی هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیز کرن جی به نجداری تی درباز کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهیدلکی پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Saraylı künefe ve katmer.
6: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
5: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
6: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
5: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
6: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
5: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
6: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
5: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
6: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
5: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
6: Adres Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
5: Telefon 0501 011 0202.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: O bu ne?
1: Çizgi film yapma makinesi.
0: Sahi mi?
2: Sahi ya. Varol abiyle gece çizgi film yapma makinesinde eğlence ve aksiyon dolu süper bir takımın çizgi filmini yapıyorlar.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Süper Bir Takım. Film Varol abinin çizgi film makinesi sıradan bir yaz tatilinin nasıl nefes kesici bir maceraya dönüşebileceğini anlatıyor. Varol abi geliştirdiği çizgi film makinesi sayesinde küçük bir kızın hayal gücünü gerçeğe dönüştürür ve böylece fantastik bir hikaye hayat bulur. Bu hikayede Birol, yaz tatilini geçirmek üzere bir çiftliğe gönderilir. İlk başta köy yaşamını sıkıcı bulan Birol'un fikri, burada tanıştığı insanların aslında gördükleri gibi olmadığını fark etmesiyle değişir. Ayı dede, Birce ve yapay zekainin gizli birer süper kahraman olduğunu öğrenince, o da bu ekibin parçası haline gelir. Ancak işler kısa sürede ciddileşir. İbret liderliğindeki kötü güçler dünyayı tehdit etmeye başlar ve süper bir takımı bu tehlikeyi durdurmak için harekete geçirir. Birol için bu tatil artık sıradan bir deneyim değil, cesareti, dayanışmayı ve gerçek dostluğun ne demek olduğunu öğrendiği unutulmaz bir maceraya dönüşür. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Varol Yaşaroğlu ve Gece Işık Demirel var. İyi seyirler.
4: Merhaba en kötüler, hepiniz hoş geldiniz. Amacınız ülkedeki en güzel yerlere gidip oralarda kötülük yapmak. Bodrum, Kapadokya, Göbekli Tepe. Hadi ama neyi bekliyorsunuz?
5: Cinevizyon.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang.

Radio Wave. Radio Wave. Hepsi birer rüyaydı ve ben sürgündüm. Dostum, Anadolu, sana bir mektup yazdım. Oku, iki satırda sen karala. Beni cevapsız bırakma.

0: kızın ateş, alnımda kızıl bakır. Çiğdemler solar gibi, anneler yanar gibi.
1: Radyo Feng. Radyo Feng.

0: Heyfa çaveri şu belek dibinin havar iroli ahke.
1: Radyo Veng.